Ebi kura ya wana ya don pa. Yode me kun adwuma wonsam ne me hunu kura me hunu. Di onyame kunu abaware ne no me hunu me hunu me hunu. Eh sister, we are sending our sake ko.